0: adası diyor. Mesut Yakık, Blue Sapa, Jora, Çapa, Kriyala, Minutu. Sapa Krika, Rupiatu, Akabar, Kırtava, Angel, Kami.
1: Ah, ne bileyim. Ne bileyim.
2: Ne bileyim.
0: Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim.